Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

Uyarıyoruz. Bayram tatili için yola çıkan ve uzun yola gidecek olan sürücülerin araçlarının bakımlarını yaptırması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım. Ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

uyarıyoruz. Bayram tatilinde yola çıkacakların güven ve konfor içinde seyahat etmeleri için sürücülerin yolculuk öncesi hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşbay ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve eser atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve orman benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 23 Mayıs 2026 Cumartesi bugün. Uzun zamandır sabırla beklenen 9 günlük bayram tatili artık başladı. Bayram trafiği de elbette beraberinde başladı. Gidenler çoktan gitti, bugün yola çıkanlar var. Havaalanları hınca hınç dolu, otobüsler, yoldaki trafik, her şey bayram seviyesine çekildi elbette. Herkese kolaylıklar, iyi yolculuklar diliyorum. Yolda olan sürücülere denetimlerin artırıldığını ve cezaları hatırlatacağım. Cezaların ayrıntısını önümüzdeki dakikalarda paylaşacağım. Lütfen o kemerlerinizi takın, trafik kurallarına uyun ve gideceğiniz yere bir saat geç gidin ama sağlıklı bir şekilde, keyifle gidin ve iyi bir tatil, iyi bir bayram geçirin lütfen. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, bayramda değerlendirilebilecek etkinlik önerilerinden notlarla eşlik edeceğim cumartesi sabahınıza. Hadi başlayalım hafta sonuna.

Mayıs ayının sonuna yaklaşıyoruz. Haziran geliyor ama İstanbul'da serin ve hatta yer yer yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Akkom kent için hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul'da sıcaklıkların hafta genelinde 19-25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu parçalı bulutlu ve sağanak geçişler görülecek. Akkom'un tahminine göre bayram arefesinde yani salı günü İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık yine 25 derece civarında. Bayramın ilk günü çarşamba ise kentte az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Aklınızda olsun, belki planlamanızı buna göre yapmak ister.

Bu hafta Tarkan'dan beklenen açıklama geldi biliyorsunuz. Sosyal medya hesabında stüdyoda çalışırkenki fotoğrafını paylaştı ve dinleyicilere yeni projeler üzerinde çalıştığına dair sinyal verdi. Hemen akla milli takım şarkısı mı marş mı olduğu geldi ama Tarkan da dedi ki bir oluruz yolunda gibi bir marş yazmışım ve yenisini yazmak gibi de bir niyetim yok, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi diyerek açıklama yaptı. Ha kimileri buna katılır ya da katılmaz. Başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür ya da düşünmez. Benim şarkım kullanılır ya da kullanılmaz, bu gibi şeylerle kafayı hiç yormam dedi açıklamasında. Ve bu hafta her gün birbiri ardına yeni marşlar yayınlandı. Bakalım 14 Haziran'da A Milli Futbol takımımız için Dünya Kupası'nda hangi marşı çalacağız?

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

3 Mayıs 2026 Cumartesi bugün 9 günlük bayram tatili başladı. Şehirde kalanlar için de değerlendirilebilecek pek çok etkinlik önerisini paylaşmaya başlayacağım bugün itibariyle. Havanın kapalı olması ve yağmurlu olması sebebiyle sinema salonları yine tercih edilebilecek etkinliklerden, alternatiflerden biri. Ve dün de 9 yeni film vizyona girdi Türkiye'de. Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Steve Blum'un başrollerini paylaştığı Star Wars, Mandalorian ve Grogu haftanın öne çıkan yapımlarından Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı serinin 6. filmi Oflu Hoca 6 Define haftanın yerli yapımlarından Orhan Bal imzalı Kehribar'la Boncuk Kayıp Robot Ormanya'da geçen duygusal ve eğlenceli bir animasyon macerası anlatıyor. Haset Cin Çarpması da haftanın korku filmi. Belki birini seçip gitmek istiyorsunuz.

9 günlük bayram tatili artık başladı. Beraberinde bayram trafiği de başlıyor demek oluyor bu tabii. Yolda olan dinleyicilerimize, yola çıkacak olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Bayram trafiğinde önlemler de artırılıyor elbette. Hem önlemleri hem de cezaları hatırlatmak isterim. Bir defa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tuzak radar uygulaması yapılmayacağını söyledi ve dedi ki denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek için görev başındadır dedi. Radar cezaları hız sınırını aşma oranına göre kademeli olarak artırılıyor tabii. Ama en düşük ceza 2000 lira, en yüksek ceza da 30 bin lira. Şehirler arası yolların yanı sıra şehir içlerinde de makas atma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimler yapılacak. Ve ayrıca bayram süresince İstanbul ve Ankara istikametine çok sayıda güzergahta kamyon ve çekicilere yönelik trafik kısıtlaması uygulanacak. Bir kez daha herkese şimdiden iyi bayramlar, iyi tatiller, iyi yolculuklar diliyorum.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Yapı Kredi World'lular...

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havadan karama çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: @Süpermart. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Uyarıyoruz. Trafik kazalarının çoğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücülere emniyet kemerleri sürekli takılı halde seyretmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

dış haberlere bakalım. Cannes Film Festivali'nde ilk hafta geride kaldı. Türkiye'den de pek çok ismin kırmızı halıda boy gösterdiği festivalde son olarak Büşra Develi, Pedro Almodovar'ın son filmi Amarga Navidad'ın dünya premierine katıldı. Diğer yandan Pep Guardiola, konudan konuya atlıyorum ama benim olayım biraz da bu aslında. Guardiola sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı. 2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde görev yapan Guardiola sezon sonunda Manchester City'den ayrılıyormuş. Her 10 yılda bir bana da böyle şeyler oluyor. O yüzden çok iyi anlıyorum. OpenAI geliştirdiği teknolojinin 80 yıllık bir matematik problemini başarıyla çözerek mantık yürütme yani reasoning yeteneklerinde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Şirket Macar matematikçi Paul Erdős tarafından 1946'da ortaya atılan düzlemsel birim mesafe problemini çözdü. Bu yapay zeka benim de canımı sıkmaya başladı. Zira reklam seslendirmelerinde yapay zeka kullanmaya başladıklarını söyleyebilirim ama bence kesinlikle bizim verdiğimiz duyguyu tonlamayı satışa motive edecek o cilveyi yapamıyor yapay zeka, yeri gelmişken söyleyeyim.

ya da... Kanye West'in konserine artık sayılı günler kaldı. 24 Grammy ödüllü rapçi Kanye West Avrupa turnesine İstanbul'dan başlıyor biliyorsunuz. Bir de rekora hazırlanıyormuş. Zira West Atatürk Olimpiyat Stadyumunda düzenlenecek. Beklenti 100 bin kişilik konserdi ama 75 bin bilet satıldığı biliniyor. Ve yurt dışından da 40 bin bilet satın alınmış. Belki dünya rekoru bile kırabilir. Bu da Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak aslında. Ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyormuş bir yandan da. Kanye West İstanbul konseri 30 Mayıs'ta. 31 Mayıs'ta da Travis Scott 2500 kişilik bir organizasyon için İstanbul'da belki de Kanye West'in sahnesine konuk olur, göreceğiz. Bir yandan da Blok 3 Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda 28 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Catedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 5 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma. Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Ankara Ekos Beni Al. 8 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Manifest Amatör. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Amatör. 9 numara Çağla Doğu Sivek Seni Düşündüm. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün. Kız numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal. 8 numara Umur Doma, Hande Ünsal, Gel. Gel, neyinin adı mı, bırak gel, bırak gel. 7 numara Ankara Ekos, Beni Al. Beni al kendin. 6 numara Manifest, Daha iyi. Yalnız kalmadım işte, gerçek sen bu gidişle. Sensiz daha iyi, sensiz bensiz daha iyi. 5 numara Semicenk, Çıkmaz Bir Sokakta.

0: numara APO ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 2 numara blok 3 kusura bakma.
2: Ben geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
0: 1 numara manifest Ajda Pekkan Hilmi.

Pop Liste. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera her günün macerasına hazır.
8: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizi

23 Mayıs 2026 Cumartesi bugün 9 günlük bayram tatili başladı. Artık şehir merkezleri yavaş yavaş boşalmaya başlamıştır. Trafiği bugün anlayacağız bakalım. Öyle diyoruz ama yine de en azından bayram günü o bayramlaşma trafiği sırasında inanılmaz şeyler yaşanıyor. Ama bana sanki dünden biraz trafik hafiflemeye başladığı gibi geliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz ve bu 9 günlük bayram tatili boyunca her gün canlı yayınlarla gününüze, tatilinize, bayramınıza eşlik edeceğiz. Şimdi gidiyorum. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maydi bagaja, evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlam.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: com tr'de.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Bayram.

0: arasında. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani,
1: tamam.
2: Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı da ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Gofrik.

Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. Bu cumartesi farklı. Neden? Çünkü 9 günlük bayram tatilinin başlangıç günündeyiz. Dolayısıyla ne pazarın bitişine üzüleceğiz ne de pazartesi gününün gelişine. Gayet yeterli bir tatil süreci başlamış durumda. Keyifli ve huzurlu bir bayram tatili diliyorum hepinize. Ben Arzu Kaya. Birlikteliğimiz başladı. 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Tabii yola çıkanlar olacak. Uzun yollar kat edeceksiniz. Aman dikkatli olun. Gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Nereye giderseniz gidin, Kral Pop ailesi olarak en iyi şarkılarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: TRT.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, yolculuk başladı mı? Evet, 9 günlük bayram tatili için çoktan yola çıkanlar var. Hatta bazı yerlerde bayağı bir trafik oluşmuş durumda. Olsun, trafik de olsa yavaş yavaş sakin sakin ilerleyin, şarkılara eşlik edin. Sonuç olarak şöyle düşünün, bayram tatili, sevdiklerinizle bir arada olacaksınız, tatil yapacaksınız. Bu güzel geçirilecek süre için acele etmeyin. Sağlıkla gidin, sağlıkla dönün. Pop'un kralında en sevdiklerinizden biri, siz de eşlik eder misiniz?

Bazı dinleyicilerimiz soruyorlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek veya şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar bayramda köprü ve otoyollara para ödeyecekler mi? Hayır, ödemeyecekler. 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 12'den itibaren başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar yap işlet devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu. Bunu da merak eden dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Evet, Pop'un Kralı'ndasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiklerinizle devam ediyor.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yenir abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımız da ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
2: ya
3: bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: O anda, o anda, bir anda, o anda, şu anda, o anda.

0: Yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
9: Bu banka benim.

Bilim insanları Ay'a giden kestirme bir yol buldu. Ay görevlerinde yakıt tüketimini azaltabilecek matematiksel bir yöntem geliştirildi. Hesaplanan yeni rota sayesinde gelecekteki uzay görevlerinin maliyetinin ciddi ölçüde düşebileceği belirtiliyor. Abi sal aşağı, sağdan sap, tam karşında Ay.

kıyafet kestirme yolu ben de çok merak ediyorum. Bu rotada ay ne kadar yakın olabilir ki dünyaya? Sanki nereden gitseniz aynı mesafeymiş gibi gözüküyor. Yakında yeni rota paylaşılır. Hiç merak etmeyin.

0: Kral Pop Haber.
1: 23 Mayıs Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı, mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi. Görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza da ret geldi. 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerinden yargılandığı dosyalardaysa tutukluluğu devam ediyor. MİT Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş Amerika'da gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Çin'in Şanse eyaletinde bir kömür madeninde dün gece grizu patlaması yaşandı. 90 maden işçisi hayatını kaybetti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde sürüyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 yenerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko turnuvaya yarı finalde veda etti. Atina'da düzenlenen Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'a 79-61 yenildi ve Avrupa sezonunu noktaladı. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi. Sarı lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hafta sonu boyunca ülke genelinde sağanak geçişleri etkili olmaya devam edecek. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağış da etkili olacak. İç Anadolu'da ise gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha sürecek. Karadeniz'de ise başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha etkili. Akdeniz'de ise başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli olacak. Özellikle su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca doğu kesimlerde ise devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Şimdi gelelim dinleyici mesajlarına. WhatsApp'tan ulaşan dinleyicilerim var. Onlardan biri. İyi yayınlar. Biz şu an ailece yoldayız. Çocuklar arka koltukta şarkılara eşlik ediyor. Bayramın huzuru ve mutluluğu şimdiden başladı bizim için. Şarkılarınızla keyfimiz yerinde. Bursa'dan sevgiler. Aksu ailesi. Bizden de kocaman sevgiler. Bir diğer mesaj. Selamlar, İstanbul trafiğini geride bıraktık. Rotamız Ayvalık. Termosta kahve, radyoda Kral Pop tabii ki. Sıradaki şarkıyı kendimiz için istiyoruz. Ahmet ve Sibel. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Keyfinizi daha da arttıralım şimdi. Bu şarkıyı size armağan ediyorum.

0: yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşısında ödeme. Siz de yenilenen bonus flash'ı hemen indirin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul.

999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajaku.com.tr'de.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Uyarıyoruz. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücüleri kör nokta konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özel araçlarda ön koltuklara küçük yaşta çocukların oturtulmaması gerektiğini de hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

gün saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı Kral Pop Radyo Top 20 listesi sizlerle olacak. Liste güncellenmeden önce ilk 5'e bakalım. Bu hafta neler olmuş? 5 numarada Emre Fel Funk Takıl İşbirliği Bir Güldüm. 4 numarada APO Ömrüm. 3 numarada Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 2 numarada Blok 3 Kusura Bakma ve zirvenin sahibi Manifest Ajda Pekkan işbirliği Hileli. Peki size sormak istiyorum. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin bir numarası aynı kalır mı? Bence kalır. Yanılıyor olamam çünkü hafta boyunca sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriydi. Saatler 13'ü gösterdiğinde heyecan dorukta olacak ve listenin geri sayımı başlayacak. Sakın kaçırma.

Dinleyicilerimizden o kadar güzel mesajlar geliyor ki programıma eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesaj göndermeye devam edin. Hatta sesli mesajlarınızı gönderin. Uzakta olan gidemediğiniz yakınlarınız için belki bir bayram mesajınız olabilir. Örneğin yurt dışında gurbette yaşayan dinleyicilerimiz ailelerine sevgilerini selamlarını gönderebilir. Sadece bir sesli mesajla tüm Türkiye'ye sesinizi, bayram mesajınızı duyurabilirsiniz. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en güzel şarkılarımızla gün devam ediyor.

0: basmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teoman.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Burası tavuk.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Go Freak.

Ve programın sonundayız. Evet, gitme vakti. Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yine en sevdiğiniz şarkılarla karşınızda olacağım. Yolculuk yapan dinleyicilerimiz var. Onlara hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, gün boyunca en sevdiğiniz şarkılar nereye giderseniz gidin sizlere eşlik etmeye devam edecek Kral Pop Radyo aracılığıyla. Mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Pop Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. 20 numarayla hemen başlıyoruz. Listemizin 20 numarası bu hafta Norm Ender ve Ebru Gündeş. Bir Çift Göz şarkısı 39 haftadır listemizde ve bu hafta 20 numaraya geriledi. Şarkının sözü ve müziği Norm Ender'e ait. Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz listemizde 20 numara.

geri sayımda 20 numarada Mert Kemancı'nın düzenlemesini yaptığı Norm Ender Ebru Gündeş yorumu Bir Çift Göz dinledik. Haftanın 19 numarası ise uzun süre listelerde zirvede yer alan ve listemizdeki 31. haftasında 19 numaraya gerileyen Seni Düşündüm şarkısıyla Çağla ve Doğu Sivek oldu.

Seni Düşündüm şarkısı düzenlemesini Berk Ardabüken yaptı. Çağla ve Doğu Sivek listemizde bu hafta 19 numaraydı. Haftanın 18 numarası ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Poizi ve Murat Boz düeti oldu. Yapar mısın? Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 42. haftasında bu haftada 18 numaranın sahibi.

Sözü müziği Poyzi'ye ait Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi Murat Boz, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 18 numaraydı. Haftanın 17 numarası ise Tan Taşçı oluyor. 17 numaraya geriledi Tan Taşçı ve Yok Başka Hayalim şarkısının sözü müziği ve düzenlemesi de Tan Taşçı'ya ait.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan

0: Saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Af para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para af para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Bundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımımız haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada Manifest grubu var. Son dönemin hızla yükselen grubu başrol sensin şarkısıyla listemizde 16 numaranın sahibi oluyor.

Manifesta It başrol sensin şarkısının sözü ve müziği Hypers Müzik tarafından yayınlanan şarkılardan biriydi ve bu hafta listemizde 16 numaraydı. Haftanın 15 numarası listemize 15 numaradan yeni giriş yapan Elif Buse Doğan oldu. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Aktağ'a ait. Yangın Yeri Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemize 15 numaradan yeni giriş yapıyor.

Bu hafta yeni giriş Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan 15 numaradan listemize giriş yaptı. Ve haftanın 14 numarası ise geri sayımımızda Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla blok 3 oluyor. 42. haftasında Ne Yapıyorsun Mesela blok 3 yorumu 14 numaranın sahibi.

Sözü müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan şarkılarından biriydi ve listemizde 14 numarada dinledik. Blok 3 ne yapıyorsun mesela yorumunu. Ve geri sayıma haftanın 13 numarasıyla devam ediyoruz. 9 haftadır listemizdeler. Bu hafta 2 basamak gerilediler ve Ankara Ekos Beni Al Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 13 numarası.

13 numarada Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos dinledik. Şarkının sözleri Mertkan Erkan'a, müziği Sertan İpek, Mertkan Erkan'a ait. Mertkan Erkan tarafından yayınlandı Beni Al Ankara Ekos yorumu bu hafta 13 numaraydı. Haftanın 12 numarası ise APO. APO 13 haftadır yeraltı şarkısıyla listemizde. Bir dizi için hazırlanan şarkı hepimize çok sevildi ve bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu. 12 numarada dinliyoruz.

0: ki...
1: Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi APO ve Kutay Sokur'a ait. Yeraltı yorumuyla APO listemizde bu haftada 12 numaraydı. Haftanın 11 numarası ise listemizde en uzun süredir yer alan şarkılardan, yorumlardan biri. 45. haftasında kraliçemiz Sezen Aksu, Ey Aşk şarkısıyla bu hafta listemizin 11 numarası.

Sözü müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait Paşa Gönül Şarkıları albümünde yer alan Ey Aşk'la Sezen Aksu listemizin 11 numarasıydı. Haftanın 10 numarasıyla yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numarada, geçtiğimiz haftada 10 numarada dinlediğimiz Rüya Gibiydin şarkısıyla...

0: Top 20
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Burası

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolay.

0: Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görüntü.

0: Til mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor. Haftanın 9 numarasını dinleyelim. 9 numarada Poise var. Geçtiğimiz yıl müzikal kariyerinde çok daha geniş kitlelere ulaştı. Özellikle listemizde de 18 numarada dinlediğimiz Murat Boz'la ortaklığı Yapar Mısın şarkısını çok sevdik. Ve Poise'i yorumuyla Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 9 numara.

listemizin 9 numarası sözü müziği Barış Anaç'a ait, yani Poyzi'ye Uyuyamadın Değil Mi şarkısını dinledik. Ve geldik haftanın 8 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 8 numarada bir basamak gerileyen Gel şarkısıyla Umur Doma ve Hande Ünsal.

Umur Doma'ya ait sözü ve müziği, düzenlemesini de Umur Doma ve Ufuk Kevser yaptı. Gel şarkısıyla Umur Doma Hande Ünsal'ı listemizde bu hafta 8 numarada dinledik. 7 numarayla yavaş yavaş 1 numaraya doğru ilerliyoruz. 7 numarada listemizde Manifest var. Geri sayımda başrol Sensin'le 16 numarada dinledik Manifest'i ve şimdi Daha iyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Manifest grubu bir basamak yükseliyor, 7 numaranın sahibi oluyor.

Sözü müziği Aleyna Korkmaz'a, düzenlemesi de Elber Tutkus'a ait. Daha iyi şarkısıyla Manifest'i geri sayımda 7 numarada dinledik. Haftanın 6 numarası ise bu hafta bir basamak gerileyen Emre Fel ve Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Bu hafta listemizde 6 numara.

20. haftasında geri sayımda Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün şarkısını 6 numarada dinledik. 5 numarada ise APO var. APO'yu yeraltı şarkısıyla 12 numarada dinlemiştik. Bu kez Ömrüm şarkısıyla APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriledi ve 5 numaranın sahibi oluyor. Ölü bir

Sözü müziği APO'ya ait, düzenlemesi Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait Ömrüm şarkısıyla APO listemizde bu haftanın 5 numarasıydı. Haftanın 4 numarası ise listemize yepyeni bir giriş. Değilim şarkısı Mevrure yapay zeka ile hazırlanan Değilim Mevrure yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemize 4 numaradan yeni giriş yapıyor.

Yapay zeka üretimi değilim şarkısıyla Mebrure Kral Pop Radyo Top 20 listemize 4 numaradan yeni giriş yaptı. Ve geri sayımda haftanın 3 numarası. Listemizde 3 numarada Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk var. 29 haftadır listemizde zirve yarışından düşmedi ve bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak 3 numaranın sahibi oluyor.

Geri sayımda 3 numarada Semih Cenk'e ait Çıkmaz Bir Sokakta şarkısı dinledik. Söz müzik Semih Cenk, düzenleme Semih Cenk, Berkar'da Büken. Ve geldik listemizde zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. 2 numarada listemizde Blok 3 var. Uzun bir süre zirvede dinledik Blok 3'ü. Kusura Bakma şarkısıyla bu hafta geçtiğimiz haftada olduğu gibi 2 numarada dinleyeceğiz. Bu arada geri sayımda Blok 3'ten 14 numarada Ne Yapıyorsun Mesela şarkısı dinlemiştik. Şimdi ise 2 numarada Blok 3 Kusura Bakma Kral Pop Radyo Top 20 listemizin zirve ortağı.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

0: afiyetle ye.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem sen reklam da yapsan olur.

0: Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Biliyorsun, biliyorsun, serseri halimi.
1: 19 numara.

0: 18 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 17 numara.
2: Yok başka hayalim, aynı ben değilim.
0: 16 numara.
3: Hayalle geldik biz bugünlere. Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle.
0: 15 numara.
4: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 14 numara.
5: Yapıyorsun mesela, mesela kiminlesin ki şu an.
0: 13 numara.
6: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakadır.
0: 12 numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik bu hafta zirvenin sahibine. Zirvede geçtiğimiz hafta zirveye yerleşen ve yayınlandığı an itibariyle büyük beğeni toplayan, birçok platformda zirveye ulaşan Manifest ve Ajda Pekkan var. Haftalar öncesinden bu projeyle ilgili beklediğimiz bir süreçti. Manifest grubu müzikal kariyerinde çok önemli bir düete imza attı. Müziğimizin efsanesi Ajda Pekkan'la Manifest bir araya geldi ve Hileli şarkısı kısa sürede hepimizin çok sevdiği şarkı haline geldi. Sözler ve müzik Ateş Atilla'ya ait. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Telefon deyince vatan.
9: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Nissan'da bahar coşkusu.

0: petrolofis.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan

günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız, bu süreçte partinin tabarını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım dedi. Karar sonrası ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkan vekili seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ayrıca ikili arasında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesinin henüz gerçekleşmediğini aktardı. Belki bugün olur dedi. Partiye çok eleştiri gelmiştir ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor diyen Kılıçdaroğlu, bunları düzeltmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yaptı. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltındaki 23 kişiden 5'i tutuklandı.

0: Gülistan 9 soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş Amerika'da yakalandı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Hatay'da etkili olan sağanak büyük hasara neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte ekipler kayıp 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arıyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde kaza haberleri peş peşe geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Meclisten geçen site aidatı düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Artık aidatlar en çok yeniden değerleme oranında artabilecek, yönetim planı değişikliği içinde 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 ile geçti ve 10. kez kupayı müzesine götürdü. İngiltere Premier Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Başkent Londra'daki playoff final mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough saat 17.30'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da genel kurul üyeleri bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı olan seçimde tek aday mevcut başkan Dursun Özbek oldu. Şansa kalmaz işimiz
0: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hafta sonu boyunca ülke genelinde sağanak geçişleri etkili olmaya devam edecek. Marmara'da bulutlu günler sürüyor, kısım kısım yağış da etkili olacak. İç Anadolu'da ise gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha sürecek. Karadeniz'de ise başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha etkili. Akdeniz'de ise başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli olacak. Özellikle su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca doğu kesimlerde ise devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: İTAKÜ yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel gelsin hafta sonu sizlere. Bugün kimlerin telefonunun şarjı normalden daha hızlı bitiyor. Bazen böyle hissediliyor değil mi? Kimisi çoktan yolda bugün. Bir taraftan navigasyon açık, bir taraftan müzik açık, mesajlar geliyor. Özellikle uzun yol öncesi telefon şarjı ayrı bir stres oluyor. Neyse, arabalarda artık şarj edebiliyoruz. Uçaklarda, otobüslerde şarj edebiliyoruz. Çok da sorun değil. Ve galiba bayram yolculuğunun yeni refleksi şarj ne kadar dayanır? Evet, şu anda bayram tatiline erken çıkanlar varsa iyi yolculuklar dileyerek devam edelim beyimize.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem.

0: İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Ticom TR'de.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün

0: için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: hazırlığı Afiyet Dayı.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Bir cumartesi modu güzelce bunu yaşayabiliyorsanız ne mutlu. Bazılarımız cumartesiyi doyasıya yaşar. Zihni çoktan şehirden çıkmıştır, kaçmıştır belki. Cumartesi olunca işlerden uzaklaşmıştır belki ya da mesaisinin başındadır ama yine de bir cumartesi rahatlığı, belki de rehaveti vardır, bilemiyorum. Peki valiz hazırlayanlar var mı? Market alışverişini tamamlayanlar bayram öncesi. Kalabalık değil mi alışveriş yerleri? Son dakika plan değiştirenler, onlar da vardır. Özellikle uzun tatil öncesinde insanların modunda garip bir hafifleme oluyor. Fark ediyor musunuz siz de? Bazen sadece birkaç gün uzaklaşma fikri bile iyi geliyor. Umarım siz de o güzel duyguyu yaşayabiliyorsunuzdur.

birkaç gün öncesine kadar seyahat yapan dinleyicilerimiz var mı? Özellikle de İstanbul Havalimanı'ndan geçtiyseniz fark etmiş olabilirsiniz. İki gün önce havalimanındaydım. Uzun soluklu bir yurt dışı seyahatinden döndüm Türkiye'ye. Ve bu süreçte havalimanında, İstanbul Havalimanı malum dünyanın en büyük havalimanı. O kadar az insan var ki çok şaşırttı beni. Hem de gündüz saati. Sordum birkaç görevliye. Neden dedim bu kadar az? Sen birkaç gün sonra gör abi. Niye? Bayram geliyor ya, haklısın diye. Bayram öncesinde dedi sakin her yer ama dedi havalimanı bayramda düşünemiyoruz dedi. Nasıl olacak? Aynen öyle oluyor. Şehirler boşalıyor, trafik azalıyor, sokakların ritmi düşüyor. İnsanlar yavaş yavaş şehirden çıkmaya başlıyor. Özellikle uzun soluklu tatillerde, işte 9 gün oldu mesela bu tatil gibi. Bayram öncesi şehirde garip bir sakinlik yaşıyorsanız şaşırmayın. O sakinliğin sebebi fırtına öncesi sessizlik olabilir. Yani bayram öncesindeki sakinlik de olabilir. O kısa sakinlik anı iyi gelir çoğu zaman, tadını çıkarın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yemşin'le Arife Gün'ü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
2: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Gofrik.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Burası

Şu an uzun yolda olan, seyahatte olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyelim. Peki arabada çalan ilk şarkı hangisiydi? Cam biraz açılır, kahve alınmıştır, navigasyon konuşuyordur alttan alttan. İlk şarkıyla birlikte bir anda modunuz değişir. Bazı yolculuklar sadece bir noktaya ulaşmanın ötesindedir. Günlük hayatı biraz geride bırakma hissiyatı yaşatır. Belki yaşayanlar vardır aramızda. Bana bir uzun seyahat lazım, bana bir uzun yol lazım diyenler. Eğer şu an o seyahati gerçekleştiriyorsanız, hadi radyonuzun sesini biraz daha açın. Sıradaki şarkı sizin olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'la birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün işinde mesaisinde olanlara kolaylıklar dileyelim. Şu an çalışanlar var tabii ki. Hafta sonu birçok sektör her zamankinden daha yoğun çalışır. Hizmet sektörü bunların başında gelir. Evet, kolaylıklar sizlere. Peki tatil öncesi son mesai mi? Nerede diyorsunuz değil mi? Bugün çalışanların bir kısmı aslında çoktan tatile çıkmış olabilir ama nasıl? Zihnen çıkıyor. Mesai tüm hızıyla devam ederken akılda başka şeyler. Yol planı, valiz, gidilecek yerler. Acaba izin verecekler mi, vermeyecekler mi? Ben kaç gün çıkabileceğim? Daha onları planlamadıysanız biraz üzücü. Uzun tatil öncesi motivasyon gerekir. Bugün belki de en çok kurulan cümlelerden biridir. Şu günü de bir atlatalım. Tamam, sonra bir rahatlayacağım diyenlerden misiniz siz de? Sen de.

hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel.

0: afiyet de ye.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: personel güvencesiyle.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Nescafe.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister, ister ol.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir
1: mutluluk, bir mutluluk getir. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Şarkılarımız, sohbetimiz de devam ediyoruz yayınımıza. Şarkılar demişken bazı şarkılar neden yıllar geçse de unutulmuyor sizce? Var mı düşünceniz? Bazı şarkılar sadece şarkı işte deyip geçebileceğimiz ya da sadece müzik değil, bir dönemin hissini taşır, bir yazı hatırlatır, belki bir mevsimi, bir insanı, bir duyguyu, bunları hatırlatır bize. Ve müzik hafızası dediğimiz bir gerçek var. İnsan zihninde çok güçlü yer edinebiliyor müzik hafızası. O yüzden bazen bir şarkı başladığında bir anda yıllar öncesine gidebiliyoruz. İşte bazı şarkılara tutunmamızın sebebi bu. Peki sizin hayatınıza tutunduğunuz şarkılar hangi?

Türkiye 9 günlük tatile hazırlık yaparken, bayram öncesinde alışverişini hafta sonuna sığdırmaya çalışanların bir yoğunluğuyla da karşılaşacağız bugün şüphesiz. Belki de çoktan siz o kalabalığın bir parçası olmuş olabilirsiniz. Peki kalabalık ortamda siz de telefonuna sarılanlardan mısınız? Bunun nedeni güvenlik desem şaşıracaksınız değil mi? Ama telefonu çaldırma korkusundan bahsetmiyorum güvenlik derken. Bir kaçış alanı gibi düşünün. Özellikle yabancı ya da rahatsız hissedilen ortamlarda insanlar kendini daha güvende hissetmek için ekrana yöneliyor. Bu konu artık sosyal davranışın alanına dahil oldu ve tartışılmaya, üzerine konuşulmaya başlanan bir davranış biçimi.

haline geldi. Telefon kullanımı bazı bireylerde sosyal koruma refleksi oluşturabilir diye de bir teori var. Bu ne anlama geliyor? Telefona bakmak, özellikle kalabalık bir ortamdaysanız, bir şey olduğu için değil, bir bildirim geldiği için ya da bir şey okumak için değil. Sadece kişi rahatlamak istiyor. Yani bu bizim beden dilimizin bir parçası haline geldi. Siz yaşıyor musunuz bunu?

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sen.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Nissan'da bahar coşkusu.

0: TRT.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.

Bugün herhalde en çok konuşulan konulardan biri hava durumu. Değil mi? Niye hava durumunu konuşuyoruz? Önümüzde bayram tatili var. Belki şimdiden tatile çıkanlar vardır. Çoktan gitmek istediği yere ulaşanlar vardır. Sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı. Hava kararsız bir dönemden geçiyor. Ne giyeceğini bilemez hale gelince valizden neye göre hazırlanacak? Mevsim geçişlerinde sıcaklık değişimleri ruh halimizi de etkiliyor. Bunu da biliyoruz. O yüzden hava konuşmak küçük sohbet değil. Özellikle şu birkaç günlük tatilde günlük hayatta kalma planı gibi adeta. Hava nasıl olacak? Neyse artık eskisi gibi değil yani. O kadar tahminler tutuyor ki. Gün içinde hangi saatte kaç derece olacak? Ne zaman yağış var? Ne zaman yok? Bunların hepsi tahmin edilebiliyor. Önleminizi alın. Tadınız kaçmasın. Güzel bir hafta sonu diliyorum ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum sizlere. Gerçi biz bayramda da

0: Kral Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ardından mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada da 7 ilde 13 şüpheli gözaltında. MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Bahçeli siyaset çıkar yarışı değildir dedi, siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir ifadelerini kullandı. İmralı heyeti yarın adaya gidiyor. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bir aksilik olmazsa yarın İmralı'da Öcalan'la görüşmeyi planlıyoruz dedi. MİT Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yaptı. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Kalan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri de geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi yaşamını yitirdi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sağanak geçişleri etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos'ta. Sarı Kırmızılılar ilk maçını 8-9-10 Eylül tarihinde oynayacak. Süper Lig ikincisi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek. Sarı Lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona ikinci eleme turundan katılacak. Rams Başakşehir'de 23 Temmuz'da Konferans Ligi ikinci eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak. Galatasaray'da genel kurul üyeleri bugün sandık başına gitti. Mevcut başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği olağan seçimli genel kurul toplantısında 2079 üye oy kullandı. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi seçilmeleri halinde takımın başına Türkiye'yi bilen bir teknik direktör getireceklerini söyledi. Safi kadro planlamasıyla ilgili de dünya yıldızlarını takıma entegre edeceğiz dedi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hafta sonu boyunca ülke genelinde sağanak geçişleri etkili olmaya devam edecek. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağış da etkili olacak. İç Anadolu'da ise gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha sürecek. Karadeniz'de ise başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha etkili. Akdeniz'de ise başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli olacak. Özellikle su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca doğu kesimlerde ise devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız

0: Yalnız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart. Seni düşünür o.
1: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.

0: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Ayrı çek, ayrı sil.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Pop liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 5 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Ankara Ekos Beni Al. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Manifest Amatör. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Amatör. 9 numara Çağla Doğu Sivek Seni Düşündüm. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün. Dokuz numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal. Sekiz numara Umur Doma, Hande Ünsal, Gel.

0: 7 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakalık.
0: 6 numara Manifest Daha iyi.

0: 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Numara APO ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 2 numara blok 3 kusura bakma.
2: Ben geçemiyorum ben hala kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
0: 1 numara manifest Ajda Pekkan hileli.

0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750

TL Bankart Lira kazan. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşba ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve eser atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve Orman Benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye, nasılsınız milletim? Sabah gidip o uzun zamandır istediğiniz spor arabayı satın aldınız mı? Hayır mı? Ben de almadım, alamadım. Hadi program yapıp gülelim o zaman, haydi. Adım Bay J, Kral Pop Radyo'da. 35 yıldır Türkiye'de, 8 senedir burada Kral Pop Radyo'da sunduğum komedi programını sunmaya devam ediyorum. Bir de sloganım var, sinirden ışıldıyorum. Bir sürü motivasyonel slogan buluyorum gün içinde kendime. Hayat pahalı, huzur pahalı, boşanmak daha da pahalı. Haydi gülelim. Bu yüzden komedyen oldum ben. Acıların. Bu kadar şeye rağmen hala şaka yapabiliyorum. Demek ki sorun bende. Bu da slogan. Ne haber millet? İş yeri kastı mı bugün? O zaman benimki gibi bir iş bulsaydınız. İş yerim yatak odamın yanında. Ha, gönül isterdi iş yerim yatak odam olsun. Ama hayatta her şey mük olmuyor. Mük olmuyor. Sağlık olsun. En azından yakınındayım. Yayınlarım sırasında zaman durmuş gibi hissediyorsunuz. Biliyorum. Bunun sebebi şu. Işık hızında zaman dururmuş. Yani ışık hızında giden bir proton. O gördüğünüz zaman o proton aynı zamanda 14 milyar yıl önce büyük patlama anındaki protonla aynı zaman diliminde sıfır noktasında. Bunları anlamanızı beklemiyorum hemen. Sadece bilin ki o proton benim. Evet. 35 yıldır aynı yerde aynı şakaları yapıyorum ama modası geçmiş veya kendini tekrarlayan biri değilim. Relativistik olarak hala 1998'deyim. Sadece o kadar. Hızlıyım, hızlı. Gerçi ekonomiye bakarsan Einstein bugün yaşasa görelilik teorisini bırakırdı. Çünkü artık zaman değil, maaş bükülüyor. Maaş bükülüyor. Ayın üçünde yatan para ayın beşinde ışık hızıyla kayboluyor. Adam markete giriyor, çıkıyor, içeride geçen süre 11 dakika, biyolojik olarak 6 sene yaşlanmış çıkıyor. Böyle. Ben artık alışveriş yaparken ürün almıyorum millet. Ürünlerle vedalaşıyorum. Geçen gün zeytinyağıyla bakıştık. O bana baktı, ben ona baktım zeytinyağına. İkimiz de bunun yürümeyeceğini anladık. Artık yürümeyeceğini anladık. Sorun sende değil, bende dedi. Fark etmez dedim, sorun kimde olursa olsun salatayı ayçiçek yağıyla yiyorum. Olan oldu, hadi selametle. Uğurlar ola, taş baskı sızma extra virgin olive oil. Zeytinyağısı. Extra virgin. Ultra bakire zeytinyağı. Bir de insan yaş aldıkça acayip şeyler değişiyor. Eskiden spor araba hayali kuruyorduk ya, işte anonsun başında bahsettiğim. Şimdi mesela belim çok kötü ağrıyor birkaç gündür. O olmasın tamamım ben. Bıraktım spor arabayı falan. Gerçekten otomobil posterleri asardık gençken duvara. Şimdi internetten ortopedik yastık araştırıyorum ben. Ya hayat insanı yavaş yavaş böyle bir premium dedeye dönüştürüyor yani. Hiçbiriniz genç kalmayacaksınız, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hayır, yaşlanmanızı dilemiyorum ama olacak. Onu söylüyorum. Ne olursa olsun. Sinirden ışıldamaya devam ediyoruz. Başka çare yok. Gülmezsek gerçekten bak oturup gerçekleri düşünmemiz gerekecek. O da bu programın bütçesini aşar. Katiyen bana gerçekleri konuşma riskini almamı gerektirecek bir maaş ödemiyorlar. Net söyleyeyim. Adım Bahşem. Kral Pop Radyo'da birazdan yine burada olacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. Gitseniz de hayat pahalı, çok uzağa gidebileceğinizi zannetmiyorum. Gidebiliyorsanız da helal hoş olsun. Ayrılmayın.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanya Bankart.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
11: Yapı Kredi World'lular

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye, Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Ben gençken futbolcuydum. Ve inanılmaz ümit vaat ediyordum. Sonra sakatlandım, ben de komedyen oldum. Ve şimdi maç bile izlemiyorum. Futbolda umurumda bile değil. O 13 milyon euro bonservisi ben alamadıktan sonra ne halleri varsa görsünler. Benim oynamadığım maçları izlemek zaten zevkli değil. Ve narsist olduğumu düşünebilirsiniz. Sizi suçlamam. Doktor teşhis koymuş, size niye kızayım? Şaka değil ha. Bak, doktora 3 yıl devam etmiştim. Sonra pardon ama dedim, size bir servet ödedim. Artık neyim olduğunu söyleyebilir misiniz? O da narsistik kişilik bozukluğu dedi. Ama kötücül değil. Sen benim bir içim rahatla kötücül olmadığından ötürü. Mesleğe bak ha. 3 sene gidiyorsun, 3 sene vizite ödüyorsun. Sonra da teşhis koyuyor. Eve gelen sıhhi tesisatçının aynısını yaptığını düşünsenize. Geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Her seferinde servis ücreti alıyor. Bir sene sonra diyor ki musluğun contası. Musluğun contası bozulmuş, bu yüzden damlatıyor. Bence benim psikolog da en baştan contamın sızdırdığını biliyordu, biliyor musunuz?
2: Evet.
1: Ama onun da ekmek parası, ne yapsın? Anlıyorum. Herkese geldiği anda teşhisi koy, nasıl ödeyecek arabanın taksitlerini, değil mi? Sonra bir ara, aslında futbol bittikten sonra bir ara sihirbazlık öğrenmeye çalıştım. Ama asla kimseyi aldatmadım. En başından sordum, bir sihirbazlık numarası görmek ister misin dedim. Evet derse kulağından 1 lira çıkarttım. Direkt kulağından para çıkartırsanız birini olmaz. Bence dolandırıcılığa girer. Yani paranın nereden geldiği belli değil. Varlık barışı var, biliyorum. Varlık barışı var. Eyvallah ama. Ben bir narsist olarak ilişkilerimin de hemen başında sorarım. Bir

numara görmek ister misin? Kız evet der, seni seviyorum derim. 5 sene sonra ayrılırım. Ta-ta, seni hiçbir zaman sevmedim, sadece kendimi seviyordum. Nasıl numara? İnsanlar dürüst erkek istiyoruz diyorlar ama dürüstlüğün de bir limiti var değil mi dinleyiciler? Ha? Yani ilk buluşmada bir adamın karşınıza geçip bu ilişkinin %80'i benim ego ihtiyaçlarımla alakalı demesini ister misiniz? İstemezsiniz herhalde. Zaten ilişkilerin çoğu küçük çaplı hipnoz seansı gibi. Adam kendini olduğundan daha zengin gösteriyor. Kadın olduğundan daha normal görünmeye çalışıyor. 6 ay sonra büyü bozuluyor. Herkes gerçek karakterine geri dönüyor. Ben bir keresinde ilişkide fazla dürüst oldum. Kız bana beni neden seviyorsun diye sordu. Dedim ki çünkü senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Ortam buz kesti. Dürüstlük. Herkes aşkı çok şiirsel anlatıyor ama olayın yarısı zaten sen benim beynimde iyi kimyasallar salgılatıyorsun hikayesi. Değildi tabii. Her yerde hesabı o ödüyordu. Babası acayip zengindi. Sebep buydu. Ben artık açık konuşayım. Belli bir yaştan sonra insanların birbirine aşık olduğuna bile tam inanmıyorum. Bence yalnız kalmaktan korkuyoruz o kadar. Çünkü eve gidince sessizlik başlıyor. Ve insanın kendi kafasının içindeki o korkunç ses devreye giriyor. Sen aslında düşündüğün kadar önemli biri değilsin. Diyor. Bu yüzden hemen gidip başka bir insan buluyoruz. Bize sürekli yok canım sen harikasın bir tanem benim diyecek canlı bir organizma lazım. Evet, pohpohlanacak, pışpışlayacak birisi. Gerçi benim için durum biraz farklı. Ben yıllardır radyoda konuştuğum için beynim tamamen bozuldu. Yani normal insanlar iç ses duyar. Benim iç sesim bile yankılı geliyor artık. Efekti gece yatarken kafamın içinde ve Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Bazen kendi düşüncelerime efekt veresim geliyor. Mesela karımla başa çıkamadığım zaman kahkaha efekti basasım geliyor. Niye diye sorun. Neden Bay J? Komik olduğu için değil. Güleriz ağlanacak halimize diyor. Neyse sevgili dinleyiciler beni biliyorsunuz. Gidip biraz daha kendimi seveceğim içeride. Çünkü kendini sevemezsen kimseyi sevemezsin. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: Mesut Bayşe.
1: İyi akşamlar millet, burası Kral Pop Radyo. Her daim Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop radyosuyuz. Ve akşam şovunda ben Bayce yayındayım. Bu uzun yıllardır böyle devam ediyor. Büyük patlamadan öncesine kadar da devam edecek.
2: Hangi büyük patlama Bayce?
1: İkisinden biri. Ya Beyaz Saray'daki Donald Trump'ın kırmızı düğmesi ya da bağırsak gazlarım. Dopamin gelgitlerim yüzünden oluyormuş. Bağırsak ikinci beyin, dopamin üretim merkezi aynı zamanda böyle oluyor. Hayatımdaki kadınlar beni dengesiz yaptı. Bir gün seni çok seviyorum. Hayatımın, kalbimin, ruhunun derin prensi. Ertesi gün keşke hiç yaşamamış olsaydın. Bak şu anda geber demiyor. Hiç diyor. Hiç var olmamış olsaydın. Daha iyiydi diyor. Beslenme şeklini değiştir diyor doktor. Nasıl yani diyorum, boşanayım mı? Yok diyor, yok. Et sende gaz yapıyor. Vejetaryenliği düşündün mü hiç Bayce? Hiç düşünmedim hocam. Aklımın ucundan bile geçmedi. Sence 2004 yılında vejetaryen bir kız vardı. Kız yıkılıyor diye 2 ay vegan oldum. 22 sene geçti, hala pişmanım. Bir arkadaşım var. Garip bir vejetaryen. Et yiyor ama zeki hayvanları yemiyor. Ahtapot, domuz filan çok zeki hayvanlarmış. Dedim ki ona, bir hayvan ne kadar zeki olabilir ki? Yani ahtapot tamam eyvallah, kavanozu açıp içindekini yiyebiliyor ama ikinizin de son okuduğu kitap Orhan Pamuk değil mesela, anladın? Yani ne kadar zeki olabilir? Yememeye değecek bir şey kavanoz kapağı değil yani. Hayır bakın, gerçekten en azından hani tavuk yiyorsun ya aptal diye. Ahtapottan da biraz beklentin olsun. Misal tavuğu manipüle edebilsin. İşte tavuk insanlar tarafından yenilmek en büyük haz kanka.
2: Hakikaten mi ahtapot? Vallahi de. Vallahi de ahtapot. Ha?
1: Ciddiyim dostum, hadi üstündekileri çıkart, insanları uğraştırma. Bak çok güzel olacak. Seni pişirmeden önce de onlara ahtapot inanılmaz tatsız bir şey. Kolesterolü yükseltiyor gibi şeyler söyle, tamam mı? Hadi göreyim seni. Geçen gün bir arkadaşım flört uygulamasından biriyle buluşmuş. Diyor ki çok güzel geçti. Dedim kız nasıl biri? Zayıf.

Zayıf mı, dombiş mi? Bilmiyorum, daha yüz yüze görüşmedik ama uygulama %94 uyum verdi diyor. Ha dedim, tamam o zaman dombiş. Yani insanlar ilişki yaşamıyor artık. Beta sürüm test ediyorlar. Yakında ayrılıkları bile uygulama yapacak. Bay J Premium Plus partneriniz sizden sıkılmıştır. İsterseniz 39.99'a duygusal kapanış satın alabilirsiniz. 19.99'a da adeta bir davar gibi ayrılabileceğiniz hesaplı paketimiz var. Bırakın arkanızdan öküz diye. Paranız kıymetli Bay J. Ve biliyor en korkuncu ne bile? Eskiden terk edilince insan gidip bir yerlerde kafayı dağıtırdı. Şimdi müzik platformunda playlist hazırlanıyor onun için. Mesela adı da şu: Güçlü Kal Kraliçe. Oğlum ben kraliçeyim. 56 yaşında gaz problemi yaşayan bir adamım. Yavaş gel ya. Güçlü Kal Kraliçe. Hayat çok tuhaf bir yere gidiyor millet. Bir yanda yapay zeka, bir yanda yalnızlık, bir yanda ekonomiden dolayı tanesi 900 liraya yaklaşan karpuzlar. Gerçekten insan bazen acaba atıp potlar haklı olabilir mi diye düşünüyor.

0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Afşar Doğal Maden Suyu.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt. Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Yapı Kredi.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Best of Bayşe. Herkese iyi akşamlar. Birazdan Bayşe'den dinleyeceğiniz şakalar yapay zeka tarafından yazılmadı. Kurumsal toplantıda üretilmedi. Ve gençlere ulaşalım diye hazırlanmış böyle bir sosyal medya içerikleri de yok. Bunlar tamamen doğal ortamında yetişmiş organik saçmalıklar sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Karım benim mizah anlayışımdan hiç hoşlanmıyor.
1: Normal Bayşe, yayında sürekli neler yapıyorsun kadına?
0: Onun bana yaptıklarını konuşalım mı? Neden bir liste yapmıyoruz hem? Neyse. Çalışırken bütün gün bilgisayarımın başındayım. Alışveriş yapmaya bayılıyorum online sitelerden. Dedim ki evde biraz atmosfer yaratayım dedim. İnternetten şu klip çekimlerinde kullanılan duman makinesinden aldım. Ne var? Ben sizin alışverişlerinize karışıyor muyum? Makine çalışınca ev böyle korku filmine döndü. Karım da bağırıyor. Zehirliyorsun beni Bayce. Sonra dedim hiç komik değil Bayce. Bakın bir insanın hiç komik değil dediği şey. Gerçekten komikse ben ona daha çok gülüyorum. Komik çünkü komik yani. Göz gözü görmüyor evde. Kediler duvara çarpıyor filan. Hatta şunu net söyleyeyim. Yaptığım şeyleri komik bulan güzel bir kadın çıksa bütün mal varlığımı üstüne yapabilirim. 4 kedi. Ekonomim sayesinde çok büyük riskler almıyorum şükür ki. Neyse makine çalıştı evsiz altında. Kedi koridorun sonunda paranormal varlık görmüş gibi yan yan yürümeye başladı. Kadın beni bulup öldürmeye çalışıyor. Bayşe! Bayşe! Ben de dumanın içinden şöyle sesler çıkartıyorum. Sonra bana diyorsunuz ki neden yalnız kalmayı seviyorsun? Çünkü benimle yaşamak gerçekten tam zamanlı bir deneyim. Millet, herkes beceremiyor. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen insanın kafasına saçma sapan bir melodi takılıyor. Ama gerçek şarkı değil. Sizin uydurduğunuz rezalet bir şey. Evet. Sabah çöpü atıyorsunuz mesela. Kapak açılıyor, koku geliyor. Siz diyorsunuz ki... Wow, wow, çok kötü kokuyor. Ne besler de değil mi? Mesela beyniniz bütün gün onu çalıyor. Wow, wow. Wow, wow. Kokuyor. Ye ye ye kısmı çalıyor. Şarkının gerçek olduğuna kendinizi ikna edip inandırmanız gerekiyor. Çok önemli. Ben psikolog değilim. Psikiyatr hiç değilim. Ama bence beynimiz fazla dolduğu zaman kendi kendine ekran koruyucu açıyor. O yüzden aynı melodiyi tekrar tekrar düşünüyorsunuz. Sistem kendini kilitlemesin diye arka planda saçmalık oynuyor. Anladın? Çünkü insan beyni aslında bilgisayara çok benziyor. Simülasyon teorisine inananlar var ya. Normalde mükemmel çalışıyoruz ama biraz yorulunca anlamsız hatalar vermeye başlıyoruz. Bir odaya girip niye girdiğimizi unutuyoruz. Telefonu buzdolabına koyuyoruz. Şifreyi değiştirip yeni şifreyi anında unutuyoruz. Sonra da teknolojiye kızıyoruz. Halbuki geçen ben kumandayı ararken elimde tuttuğumu fark ettim. Mesela ne yapsın teknoloji bununla? Anladın mı? Yani ne yapsın? Elindeyim kanka diye bağıracak hali yok ya. Ay. Yapay zeka insanlığı ele geçirmeden hemen önce insanlığın kendini çözmesi gerekiyor sorunlarını bence. Bir haber okudum geçen gün. Yeni fitness trendi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öfke boşaltma seansı. İnsanlar gidip özel odalarda bağırıyor. Rıaa diye eşya kırıyor, balon patlatıyor, yastığa beyzbol sopasıyla vuruyor. Özellikle stresli çiftlere

geliyormuş. Bakın net söylüyorum. Karım gidip kontrollü bir şekilde yastık dövecekse ben buna tamamen varım. Varım. Alternatif senaryolar çok daha pahalıya çıkacak gibi görünüyor evde. Gerçi bana sorsanız stres atmanın en iyi yolu hala sessizlik. Telefonu kapatmak, uzanmak, kimse sizden hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak. Ayrılmayın, burası Kral Pop Radyo, Bay J yayında şimdi.

0: Ayşe.
1: Ne haber millet, keyfiniz yerinde mi? Yani şöyle sorayım, dünyanın hali, politikalar, hayat pahalılığı, neredeyse tüm gıdaların kanserojen oluşu, sosyal yaşamın büyük bir darbeyle devrilmiş olması ve ilişkilerin geri dönüşü olmayacak şekilde harap olmasını bir kenara koyarsak diyor. Bunların dışında nasılsınız?

Baran. Bayce, ben çok gülen bir insan değilim. Arkadaşlarım genelde mutsuz görünüyorsun Bayce diyor. Görünmüyorum, mutsuzum diyor. Neden, bir şey mi oldu Bayce diyor. Bir şey mi, iki şey mi, üç şey mi, dört şey mi, beş şey mi tuttu kalbimi. Funky fun finger'ın para finger fun. Ay. Delirmiş Bayce, bekliyorduk zaten. Çok erken oldu, yazık. Şeyin farkında, erken dedim de. Bütün diziler erken final yapıyor ya da bitiyor. Ben söyleyeyim nedenini. Yani reklam gelirleri ve dizi çekim masrafları birbirini karşılamıyor. Bu yüzden böyle bir yangından kaçarmış gibi bitiriyorlar ya. Ben. Kaç kaç kaç kaç, izleyiciye bir an evvel bitmeliydi, izlenimi verelim. Hayır, televizyon kanalları artık dizileri öyle bir panikle bitiriyor ki. Senarist değil, muhasebe departmanı yazıyor sanki. Ama yapamayacağız çocuklar, hadi hadi. Olayın gerçek ilgilisi, yetkilisi. Batıracaksın şirketi, ver şu kalemi bana ver. Şu kalemi bana ver. Kalemle yazıyorlar çünkü. Senaryolar hala. 245 dakikalık dizinin senaryosunu kalemle yazıyor. Bir bakıyorsun adam 143 bölümdür annesinin katilini arıyor. 145. bölümde aslında hepimiz kardeşiz. Ya helikoptere binip gidiyorlar çünkü reklam geliri düşmüş. Bence bitmesi lazımdı hissi vermek için televizyon kanalları. Finalden önce ekrana şöyle yazmalı. Aslında biz de devam etmek istiyorduk ama bölüm ücretini alamayan oyunculardan ikisi emlakçılığa başladı. Birinde kahve dükkanı tuttu, mecburen bitiriyoruz. Ya da direkt dürüst olsunlar. Dürüst olsunlar, bu akşam büyük final. Çünkü bölüm başı maliyetini görünce kanal sahibi 3 kez baygınlık geçirdi. Bu kadar basit. Hatta son sahnede oyuncular kaçıyormuş gibi oynasın. Adam mafyadan değil de parasını alamadığı yapımcıdan kaçıyor. Nefes nefese. Çabuk arabaya binin. Yeni bölüm onayı çıkmadan buradan uzaklaşmalıyız. Yine paramızı vermeyecekler. Herkesin üstünde böyle bir kaçma isteği yok mu milletten? Bakın gerçekten. Kimsenin psikolojisi yerinde değil. Bir yanda ekonomi, bir yanda sosyal medya, bir yanda sürekli bir şey kaçırıyormuşsunuz hissi. Hepimiz görünmez bir müdür tarafından dürtülen stajyer gibiyiz. Ya bilmiyorum, ben stajyerlerimi mümkün olduğu oranda dürtüyorum. Çalışma hayatı çok zor ve zalim. Yanlış bir izlenim edinmelerini istemiyorum onun için. Erkek stajyerlere de aynı ilgi alakayı gösteriyor musun Bayce? Ne diyorsun kral? Hangi erkek stajyer ya? 35 sene bir takım adamlara radyo böyle yapılır, şöyle olur diye anlatmak için yemedim ben, tamam mı? Şimdi ödül zamanı. Sürekli bir kaçma isteği herkeste. Bak, gezegenin işinin bittiğini gösteren işaretler. Sabah gözünü açıyorsun, telefon başlamış zaten. 2 banka mesaj atmış. 3 uygulama senden bir şey istiyor. Mail gelmiş, bildirim gelmiş. Bir arkadaşın kanka bunu dinle çok önemli diye 17 dakikalık ses kaydı göndermiş. Kardeşim ben kendi iç sesime tahammül edemiyorum. Senin podcastini niye dinleyeyim ben ya? Podcast ya, 17 dakika. 17 dakika sesli mesaj nedir ya? Vergi dairesi 2002 yılında vergiden düştüğüm 2 tane eşekle ilgili çağırsa 17 dakika sürmez sorgulama. Neyse millet, siz olun, arada telefonu bırakın. Bırakın ya, gerçek insanlarla konuşun. Mümkünse kısa konuşun çünkü kimsenin artık 11 dakikalık canlı da olsa ses kaydını dinleyecek ruh sağlığı kalmadı. Tamam mı? Sıkmayın kimseyi. Kral Pop burası.

Demir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 Oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum.

0: ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Bayşe.
1: İyi akşamlar Türkiye, Kral Pop Radyo'da Bayşe yayında. Aslında bir ara televizyona geri dönmeyi düşündüm, biliyor musunuz? Toplantılar yaptık, insanlar geldi, kahveler içildi, konuşmalar konusu. Ama bir noktada anladılar ki benim kafa yapım prime time televizyon için biraz fazla mahkeme ihtimali taşıyor. Bir ilan gelecekken. Çünkü televizyonda insanın sürekli sempatik görünmesi gerekiyor. Ben sempatik görünmeye çalışınca daha tehditkar görünüyor. Öyle. Evet. Ya bir insan düşünün, gülümsedikçe ortamın huzuru kaçıyor. Ben biraz öyleyim. Bazı insanlar doğuştan sıcak oluyor. Ben değilim mesela. Küçük çocuklar beni görünce genelde annelerin arkasına saklanıyor. Niye bilmiyorum. Bir keresinde bir kadın çocuğuna yaramazlık yaparsan amcaya veririm dedi. Beni gösterdi. Kadına dedim ki beni neden folklorik korku öğesine çevirdiniz?

sorabilir miyim? Kontrolik korku öğesiye öcü müyüm ben, pardon? Ama siz beni anlıyorsunuz millet. Zaten radyonun güzel tarafı bu. Yüzümü görmeden beni sevebiliyorsunuz. Ve bir akşam burada yaklaşık 2 saat boyunca konuşuyorum. Aşağı yukarı 4000 kelime. Normal bir insan 4000 kelimeyle ilişki bitiriyor. Ben daha anonsun ortasında oluyorum. İşin zor tarafı konuşmak değil bu arada. Kaliteyi korumak. Yani çünkü insan her gün komik olmaya çalışınca beynin içinde küçük bir fabrika kuruluyor. Komedi fabrikası. Ama fabrikanın bazı çalışanları da sabotajcı. Eksik olmasın, ekip arkadaşlarım bazen öyle cümleler kuruyor ki stüdyoda Darwin teorisini canlı canlı izliyorum, biliyor musun? Kafanın içindeki ekipten bahsediyorum. Geçen gün dayanamadım. Arkadaşlar, beyin kullanımı zorunlu değilse bari denemelik çalıştırsak. Televizyondaki ürün pazarlamalarını görüyor musunuz? Hastasıyım. Adam çıkıyor. Artık mutfakta saatlerinizi harcamanıza gerek yok diyor. Kardeşim, ben şu an gündüz kuşağında sana bakıyorum. Sence zaman problemi yaşayan bir insan profili çiziyor mu? Ne zaman ha? Günde 2 saat çalışıyorum zaten. Oyuncular blender çalışıyor. Kadın ağzı açık bakıyor. İnanamıyorum, buzları da parçaladı. Ne yapacaktı, pardon? Yani eğer parçalamayacak olsaydı bu çekimi yapar mıydınız? Biraz düşünür müsün? Bir tanesi çıkıyor, domatesleri sadece 8 saniyede doğradı. 8 saniye. Ben hayatımda domates doğramayı yaparken hızı hiçbir zaman bir problem olarak düşünmedim. Zaten... Ya bizim eşimle çok tembeliz ya. Bizim mutfakla ilişkimiz maksimum 3 dakika. Kapağı aç, ye, pişman ol, kapanış. Bitti, o kadar. Bu reklamlarda böyle, o ürün tanıtımlarında, bu sponsor oluyorlar ya, mutlaka biri olur, aleti görünce ateş yeni keşfedilmiş gibi. Bu nasıl mümkün olabilir? Uzay çağında mıyız? Mikser oğlum, mikser iki. Şap şap. Olay bu. İçinde küçük cinler yaşamıyor. Yani bir şey hazırladı diye Birleşmiş Milletler'e sunum yapmayacağız ama oyuncu da ne yapsın? Menajeri arıyor belli ki. Meltemciğim, yarınki işte mutfak robotunun ne olduğunu bilmeyen kadını oynuyorsun hayatım. Bir noktada diyordur değil mi? Ben konservatuvarı bunun için mi bitirdim? Ekmek parası, ekmek parası. Hepimiz aynı kavganın içindeyiz millet. Kimimiz ürün pazarlıyor, kimimiz ego. Ben ikinci gruptayım. Eğer bir sonraki anonsa kadar beni de sadece 12 saniyede doğranmış hayat diye televizyona satmazlarsa, dediğim gibi. Peki.

0: Best of
1: Ya bırakın rica ederim, öyle büyütülecek bir şey değil lütfen. Lütfen yani Bay J sizin için çok şey ifade ediyor olabilir. Benim için sokaktaki insandan bir farkı yok, siz de biliyorsunuz. Kral Pop Radyo burası. Hoş geldiniz. Sevgili milletim, şu an yayındayım ama keyifsizliğimin sebebini izah edebilirim. Havalar birdenbire ısındı. Önümüz devasa bir bayram tatili. Yani resmen plaj sezonu açılıyor ama benim diyet yetişmedi. Yetişmedi. Aslında her şey çok iyi gidiyordu ama şu saat 7'den sonra bir şey yemeyin kuralı var ya, o beni bitiriyor. Mesela dün gece saat 02. 2. Gece yarısı 2. Mutfağa sızdım gizlice. Yarım kavanoz çikolatalı fındık ezmesi. Üzerine bir somun ekmek. Yarım litre sütü gömdüm. Kafamda da şu soru dönüyor. Evli bir adamsın sen Bahçe. Kakaolu fındık ezmesi, ekmek ve süt üçlüsü mü senin hak ettiğin? Yoksa karının yanında sürekli papara yeme riski altında tatildeki plajdaki kızlara güzel görünmeye çalışmak mı? Hangisi? İkisi birbirinden beter. Çok feci yiyorum millet. Sabah 4 tane tost yiyorum. Sonra kesmiyor bir paket kremalı bisküvi. Yine litre litre süt. Tok tutsun diye de bunlardan sonra 4 büyük boy bardak form çayı içiyorum. Evet. Sanırsın ki metabolizmam... Nükleer santral ne atarsan eritiyor. Birini artık bana yardım etmesi gerekiyor. Gelecekte tıp ansiklopedilerinde bu ülkeye obezite salgınını getiren İtalyan casus olarak hatırlanmak istemiyorum ben. Üstelik önümüz Kurban Bayramı. Her yer et, her yer kaburma olacak. Ben bu iştahla bu tatilde kendimi kaybedersem herhalde sonraki pazartesi radyoya beni vinçle getirmek zorunda. Düşünsene, Bodrum'da şezlonga uzanmışım. Ağırlığımdan dolayı iskele hafif yan duruyor. Haberlerde görseniz tanırsın. Ünlü radyocu plajda tsunami etkisi yarattı. Ha. Şakalarıyla, şakalarıyla. Az öncekiler de şakaydı. O kadar da şişman değilim. Neyse, Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki maceraları bunlar. Bu şovun bir parçası olabilirsiniz. Uzaktan öylece izleyebilirsiniz. Ama unutmayın, bir kere dinledikten sonra bir daha başka bir programı beğenmeyeceksiniz. O yüzden şimdi bir karar vermeniz gerekiyor. Ya bu frekansta kalıp bu mizahın tadını çıkaracaksınız ya da 10 saatlik... Musluk suyu sesini dinleyenlerin arasına döneceksiniz. Ya bu ya o. Ya bu ya o. Seçmek zorunda mıyız Bahçe? Hem musluk suyu sesini dinleyip hem seni dinleyemiyor muyuz? Hayır. Ben aslında her zaman nazik biri olmaya çalıştım. Fark ettim ki bu devirde kibarlık para etmiyor. Şimdi sosyal medyadaki o garip tipler gibi patavatsız ukala biri olsam, arkamda sponsorları alsam belki ihya olmuştum. Sahi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama para bu hayatta her şey demek değil midir? Evet, tabii karımla evli olmayınca, o ortak hesaba dahil olmayınca kolayca söylenen bir palavra gibi. Ama birini eleştirmeden önce ne derler bilirsiniz. O kişinin ayakkabılarını giyip uzun bir yürüyüş yapmanız gerekir. Ve beni kolayca eleştiren o küçük titrek dostum, inan bana benim ayakkabılarım birkaç numara büyük gelebilir. Daha iyi.

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Pimeras'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Kota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
3: Bağdat hayata lezzet katan tat.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Yapı Kredi World'lular...

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Best of Bay J.
1: Bay J, ben deri pantolon giyiyorum. Çünkü buradayken sadece ve sadece yayınıma odaklanıp konsantre olmak için burada anda kalmalıyım ve 88 kiloluk bir adam olarak dar deri pantolon giymekten daha fazla sizi anda orada hissettirecek bir şey görmedim, duymadım bugüne kadar. Yayın yönetmenim her zaman aşırı resmi giyinir, gömlek, kumaş pantolon. Haber spikerim Berkay spor giyiniyorum diyor ama bence direkt don o. Yani şort değil bence üstündeki. Bir gün Ekose pileli etek, beyaz gömlek, örgü saçla geldi. Nedir bu dedik. Hayallerim gerçekler dedi. İşte insanın o güzel yılları geride kaldığında. Evet. Bu akşam saatlerinde rakipsiz sayılabilecek bir başyapıt. Rakipsiz. Yani kaç tane başyapıt olabilir ki, öyle değil mi? Çekil kenara, ben de başyapıtım. Hayır, benim. Hayır, benim. Herkes başyapıt, öyle mi? Evet, Amerika'da bir pilot ve hostes ortadan kayboldu. Sonra yapılan araştırmada ikisinin de ormanda bulunduğu ortaya çıkmış. Olayın resmi açıklaması şu: bir şeyler yaşamak istemişler. Süper profesyonel bir ifade gerçekten. Bundan daha kibar söylenemezdi. Şimdi pilotla hostes alkollüymüş. Sonra hadi biraz yürüyelim demişler. Bak, insanlık tarihindeki en kötü kararların %80'i hadi biraz yürüyelim diye başlıyor. Diğerleri de alkollüyken. Bu yüzden gerçekten bütün kötülüklerin anası. Kötü alışkanlıklara çok karşıyım. Daha sonra çevrede yaşayan insanlar terlik dışında üstünde hiçbir şey olmayan bir pilot gördüklerini söylemiş. Yalnız kol saati duruyormuş. Ya bak, bak. Gerçek profesyonellik bu millet. Adam tamamen kaybolmuş. Kafa bir dünya, çırılçıplak, uçuş saatini kaçırmamak için hala kolunda saat var. Farkında mısınız? Şimdi bayağı bir aramışlar. Polis helikopteri termal kamerayla bunları bir kulübenin arkasında bulmuş. Haberde aynen ısıya duyarlı sistem yerlerini tespit etti diyor. E tabii tespit eder. İkisi de biyolojik olarak maksimum çalışma sıcaklığında geziyor. Organik birer birey olarak. Bir de havayolu şirketinin adı Pineapple Airlines. Bence şirketin ilk düşündüğü isim kesin Climax Airlines. Ama toplantıda biri, arkadaşlar biraz ciddiyet lütfen. Bay J, lütfen çıkar mısınız odadan? Bu arada bir de düşünsenize, siz o sırada uçağın içinde kemerinizi bağlamış oturuyorsunuz. Anons geçiyor: sayın yolcularımız, biraz gecikeceğiz. Çünkü kaptanınız şu an Pensilvanya kırsalında çırılçıplak şeklinde aranıyor. Şimdilik sadece kızılötesi görüntüleri var. Birazdan ekranlara yansıtacağımız bu görüntülerde kaptanımızın iyi durumda olduğu. Seviyorum bu haberleri. İnsanı rahatlatıyor. Kendi hayatınız ne kadar saçma sapan olursa olsun, bir yerlerde terlik ve kol saatiyle ormanda kaybolmuş yarı çıplak bir pilot olduğunu bilmek bana iyi geliyor. Açık konuşacağım. İyi akşamlar millet.

0: Teknolojileri Media Markt'tan Haier 11 kilogram 1400'de bir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar mediamarkt.com.tr'de.
1: Media Markt.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.